0: wunderschöne Musik.
1: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım iteliğim, yok kuruşum, sen ıslandın, solun yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.